0: Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda.
1: Die Hits in deinem Radio. Radio. Emsefunk.